0: imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam eder. Fevral ayında temel

105 Hikayet. Ustad talebelerini imtihan etmek kararına gelir. Ağ vereğin bir kenarına kara kalemle nokta koyup soruşur. Ne görürsüz? Talebeler bir ağızdan kara nokta gördüklerini değiller. Ustad gülümseyerek, siz büyük ağ vereği yok, balaca kara nokteni mi gördünüz? Hayatta da böyledir. Biz insanlarda çoxlu yaxşı xüsusiyyətləri deyil, ilk baxışda nöqsan axtarırıq. Yalnız nadir adamlar ağ vərəqi görə bilir.

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa. Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada millerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

bir deste gül derim sana. O gülleri derim sana. Boy tokumsun elim sana. İstersen mi istersen mi bir deste gül.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen, benle bir de olmayacak. Yollara gül elesem de, seher akşam dilesem de.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.